0: Kum gibi, kum gibi ezip geçme. Bırak da dolanayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip geçme.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor, mihriban.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk beyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Solun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir, gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcığın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Değiş Saati başlıyor.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Berna'yla iz bırakanlar başlıyor.

Radyo Çağdaş'ta yeni bir güne, yeni bir sohbete ve Anadolu'nun yürekten gelen sesine bir merhaba diyelim efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İz bırakanlar başladı efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Gününüz güzel geçsin inşallah. Kaş boya. Ben Deniz Berna Uytun'un, saatler 15 gösterinceye dek buradayım. Efendim, türkülerden bahsettik, böyle bir türküyle giriş yaptık ama aslında sadece bir türkü değildir. Bir milletin hafızasıdır. Yüzyıllar önce yakılmış bir ağıdın, bir sevdanın, yani bir ayrılığın bugüne kadar ulaşmasıdır aslında. Anadolu'nun dağlarından kopup gelen bir ses, bir bağlama telinde titreyen bir hafızadır. Çünkü bu topraklarda türküler nesilden nesile aktarılan bir emanettir. Bir dede sözler, torun duyar, bir ozan yakar, başka bir yürek onu yeniden dinlendirir. Ve böylece yıllar geçse de hikayeler asla kaybolmaz. Yani türkü deyince de akla sadece melodiler gelmiyor. Bakın, hani bir köy meydanı gelir, bir aşk hikayesi gelir, bir gurbet türküsü gelir. Ne bileyim, bazen bir aşkın sevincidir, bazen de bir annenin gözyaşı. Öyle değişler. Hafta içi her gün 11-12 arası Radyo Çağdaş'ta sizlerle buluşturduğumuz o kıymetli deyişler. Anadolu'nun irfanı. Aşkların, ozanların, derdişlerin sözle kurduğu bir köprüdür. Neşet Ertaş'tan Pir Sultan'a, Aşık Veysel'den Mahzuni Şerif'e kadar. Bakın, bu gelenek bize şunu hatırlatır ki bir milletin ruhu en çok türküyle yaşatılır. Radyo Çağdaş'ta işte tam da bu noktada Türk halk müziğinin o köklü mirasını yaşatmak ve unutmamak, unutturmamak için bugün de burada türküler dinleyeceğiz, hikayeleri konuşacağız. Belki de bir türkü de kendi hayatımızdan bir parça bulacağız, kim bilir. Efendim, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Çağdaş Medya Grubu olarak Radyo Çağdaş, Çağdaş Kocaeli Gazetesi, Çağdaş Sanat Akademisi sosyal platformlardan takibinizi gerçekleştirebilir. Sen kendini sevdirin. Ayrıca Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile bölgenin, kentin nabzını tutmaya, Çağdaş Sanat Akademisi ile de sanat, kültürün yeni nesillere ulaşması için çalışmaya da devam ediyoruz. Türkülerin dili birdir, gönül dili. O yüzden bugün o gönül dilinde buluşmak için buralardayız. Radyo Çağdaş başladı. Anadolu'nun sesi, bağlamanın dili ve türkülerin hikayesiyle buralarda sizlerle birlikteyiz. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 ya da Instagram Radyo Çağdaş son gönderi altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Hadi bugün de bir türkün içinde kendimizi bulalım. Benim böyle yıllar öncesine dayanan güzel bir türkü, sandık sandığa dayalı. Ben de geldim. Müthiş bir gerçekten eser, çok da güzel yorumlamış. Salkım Söğüt 4 albümünde seslendirmiş İlkay Akay ile birlikte. Böyle biraz eski türkülere gideyim dedim. İyi yapmış mıyım? Sen çağırdın. Bir de umudum var desin Osman Güler Duman hocam. Herkesin bu hayata karşı bir umudu mutlaka vardır. Hepimizin, kimi aşka, hayata, ailesine, sevdiklerine, bilemiyorsun ama benim de bir umudum var sevgili dinleyiciler. Yaşamak umudu. En yakınımı, annemi, sevdiklerimi kaybetmeme umudu var. Sağlığına kavuşması da umudu var. Sizin de ne umudunuz, ne duanız, ne dileğiniz varsa kabul olsun inşallah. Evet, Güler Duman, umudum var. Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Evet, Türk Halk Müziği'nin en güçlü ve en saygın seslerinden biri bizlerle birlikteydi sevgili Güler Duman Hocam. Ya bir insan hayata tutunma hikayesini böyle türküyle seslendirmeleri ne kadar güzel. Zorlukların, ayrılıkların ve yorgunların içinden geçe geçe söylenen o türküler. Hakikaten inanılmaz derecede insanı derinden etkilemiyor mu ya?

Evet, Radyo Çağdaş'ta Türküler Yürekten Yüreğe ulaşmaya devam ediyor. Şimdi sırada Sevcan Orhan'ın mükemmel yorumu Yardım Edin sizlerle birlikte olacak. Tabii orkestrada eşlik eden Yavuz Top inanılmaz güzel bir buluşma olmuş gerçekten.

Bazı türküler bazı anları hep şahitlik ediyor farkındaysanız. Kimi ayrılığa, kimi vedaya, kimi acıya. İşte bu da onlardan bir tanesiydi. Şimdi ise saygı, sevgi, rahmetle yad ettiğimiz Müslüm Gürses gelsin efendim. Bunca gamı, bunca derdi, Mevlam yalnız bana mı verdi?

0: ecel kapımı çalmada sen geliyor.
1: Tabii arabesk müzik deyince Müslüm Gürses hakikaten tarihi bir damga vuran sanatçılarımızdan bir tanesi ama türküde ne kadar güzel yorumlamış değil mi? Evet, bir Ahmet Kaya çalışmasını buluşturalım sizlerle. Bülent Bey bizleri dinlemekteymiş. Selamlar olsun, hoş geldiniz. Berna Hanım, listenizde varsa nereden bileceksiniz? Bugün çok dinlemek istiyorum, derdim çok büyük. Ama tevekkül içindeyiz demiş. Ne mutlu size Bülent Bey, hakikaten kimin ne derdi varsa Allah'a yaslanınca, dua edince, hakikaten teslim olunca bir hafifliyor insan. Çünkü arkamızda Rabbimiz var. Çok şükür, bin şükür. Gelsin bakalım Ahmet Kaya.
2: Üstüm başım toz içinde, önüm arkam

duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim ey. Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim ey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Siz benim kime?
1: 7'den 70 herkes çılgın bir şekilde bu türküyü okuyabilir, bu türküyü söyleyebilir, bu türküyü bir başkasına armağan edebilir. Çünkü insan içinde biriktirdiği böyle acıları, yaşadığı yalnızlığı, anlatamadığı duyguları dile getiren böyle ender şarkılar, türküler vardır. Bakın bazen insan öyle şeyler yaşar ki dışarıdan bakan kimse bunu anlayamaz ama bir türkünün içinde unutulmaz o soru böyle tam da buradan geliyor. Nereden bileceksiniz?
0: Nereden bileceksiniz?
1: Evet efendim, şimdi ise böyle uzun zamandır yayınlamadığım bir sanatçı sizlerle buluşturmak istiyorum. Bakın şimdi size sürpriz olacak. Fatih Kısaparmağı buluşturmak isterim sizlere.

Berna Hanım merhabalar, İzmit'ten Mehmet ben. Yayınınız harika gidiyor. Türklerle büyüdük biz. Babam bağlama çalardı. Şu an sizi dinlerken çocukluğum geldi aklıma. Selamlar Radyo Çağdaş ailesi. Çok teşekkürler Mehmet. Hani o kıymetli anılarını bizi de dahil etmen, anımsaman. Hani bunu bizim yaşattığımız, gerçekten gurur duydum. Çünkü güzel anıları, hatıraları eşlik etmek kolay değildir. İnanın çok zordur, hele ki şu dönemde. Babanıza da çokça selamlar olsun. İş yerinde dinleyenler var sevgili Ayşe. Radyomuz açık, Türkler huzur veriyor. Güler Duman'dan bir türkü rica edecektim demiş. Göndermiş olduğum umudum var sana sevgili Ayşe'cim. Hasan selamlar. Yani aramızda hemen hemen iki sokak var, iki street, evet yani. Gurbetteyiz ama Radyo Çağdaş sayesinde memleket kokusu geliyor. Bağlama ses duyunca insanın içi böyle bir titriyor. Selamlar Kocaeli'ye demiş. Teşekkürler Hasan'cığım. Evet. Enfield'a da buradan çokça selamlar olsun. O zaman kelime seriyle hiç vakit kaybetmeden sevgili Fatih Kısaparmağı sizlerle buluşturmak isterim. Böyle anılarımızı, hatıralarımızı eşlik eden türkülerle devam ediyoruz yolculuğumuza.

Evet efendim, böyle bir İbrahim Erkal yayınlamak istedim, böyle içimden geldi. Deket Yalan Dünyadesin efendim. Sonrası yine güzel türkülerimizle buralardayız.

neyine güveneyim? De geç yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya, kimlere, kimlere kalan dünya?

Evet, bazen insan hayatın ortasında durur ve kendisine şu soruyu da sorabilir. Bu koşuşturma, bu hırs, bu kavga hepsi ne için? İşte o anlarda kulağımıza böyle sesler gelir, türküler gelir. Anadolu'nun içinden gelen samimi ama gerçek bir ses. İbrahim Erkal. Yani hayatının büyük bölümünü Erzurum'dan İstanbul'a uzanan böyle zorlu bir hayat mücadelesiyle geçirdi İbrahim Erkal. Bence iç dünyasını anlatan türkülerden bir tanesi. Evet, söz müziği de kendisine ait olan kıymetli bir eserde buluşturmuş olduk sizlere. Sanki aşklar hep yalan. Siz de bazen dünyaya, bazen kadere, bazen de içinizde biriken o yorgunluğa kızmıyor musunuz?

0: Murat.
1: Çünkü hayatın en büyük gerçeği bazen şey oluyor. İnsan her şeye rağmen yaşamaya devam ediyor.

0: de şöyle bir mesajlarınıza bakayım müsaadenizle. Emine teyzem selamlar olsun, yemek yapıyormuş, radyonuz açık. Eskiden bu türküleri biz de çok söylerdik. Sizden dinleyince o günler geliyor aklıma. Allah sesinizi eksik etmesin demiş. Çok sağ olun, ellerinizden öpüyorum, var olasınız. Ne mutlu ki böyle kıymetli vaktinizi ayırıp bizleri dinliyorsunuz. Cansınız hepiniz. Selamlar Ankara'ya sevgili Murat. Uzun yoldayım, arabadayım, sizleri dinliyorum. Türküler yol arkadaşı gibi. Ahmet Şafak'tan bir eser rica ediyorum demiş. Senin için gelsin bakalım sevgili Murat. Bu arada iyi yolculuklar. Lütfen araba kullanırken telefonla uğraşmayalım.
1: Çıkmış birinin astra çivi

0: Hasratçivi çakmış birinin.
1: Bu arada Londra'dan sevgili Deniz arkadaşımız da bizleri dinlemekteymiş. Hoş geldin Deniz. Nasılsın? Umarım iyisindir. Efendim 3 Eylül saatler 13.44'ü göstermekte. Eylül'e de bir başlangıç yaptık. Tabii Eylül'ün o sonbaharı, Eylül'ün o güzelliği inşallah hepimize şans getirir.

Şimdi şöyle bir ezel de var. Bakın iyi bilirsiniz bu eseri. Son bir defa. Bir Ali Kınık çalışmasını da sizlerle buluşturmak isterim. Müsaade ederseniz.

Radyo Çağda işte bazen bir türkü gelir. Evet, bazıları da vardır ki insanın yüreğinde bir vedanın ardında bırakır. Ali Kınık, Ahmet Şafak, bakın bunlar gerçekten Anadolu ezgilerini birleştiren çok güçlü yorumcular. Son bir defa da çok kıymetli eserlerden biri. Yani dinlerken insan bazen eski bir aşkını, yarım kalmış bir hikayeyi de hatırlayabiliyor. Hayal olsa, hani hep diyoruz ya kendi kendimize, bir kez daha görebilseydim sadece son bir defa. Evet, Radyo Çağdaş'ta mikrofonda o içli yorum geliyor. Ali Kınık, son bir defa, dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

0: Mutluluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Züleyha, şimdi sen diyeceksin ki pişman mıyım? Bir anından bile pişman olmadım. İçim çekiyor mu? Çekmiyor eskisi gibi çayı. Çok içime çekemiyorum mesela sigarayı. İçim almasa da bu ayrılığı, yine gelse yine severim. Kurşun olsa kaçmam. Acel olsa saklanmam. Ateş olsa sakınmam. Yine gelse yine severim.

0: Ben ölürsem sever misin yeniden birini?
1: Severim.
0: Hani gül koklamazdın benim üstüme?
1: Koklarım demedim ki, severim dedim.
0: Ne demek koklamam ama severim? Kimi seversin mesela?
1: Ölürsen bir gün senin üstüne senin yokluğunu getirir, onu severim Züleyha. Giderim seni ilk gördüğüm yeri severim. Yetmezse bana ilk güldüğün anı severim. Beni beklerken durduğun yeri severim mesela. Gidersen senden geriye kalan ne varsa ben de bulur onu severim.

0: 거스른다 인생 가운데
1: Züleyha, ikimiz de bir kafesin içindeyiz, farkında mısın? Seninki telden, benimki gönülden bir kafes. Seni bıraksalar kafesinden, sen özgürsün. Beni bıraksalar kafesinden, ben ölürüm.
2: Aslında aşkın ardından kalın o incecik sızıyı anlatan türkülerden bir tanesiydi. Bazen koskoca bir sevda biter ama yarayı sadece tek bir şey kalır. Bir hatıra. Evet, Ozan Manas'ın yorumda tam da bu duyguyu bizlere gerçekten aktardı, taşıdı. Hatırımda bir sen kaldın. Bir de kendimden bilirim diye bir türkü vardı. Hadi onu da sizlerle buluşturalım müsaadenizle. Arkadaşım sayesinde ilk defa Radyo Çağdaş dinliyorum. Çok çok beğendim. Bu kadar duygulu anlatım az radyoda kaldı. Emeğinize sağlık demiş Selin. Çok teşekkür ederim Selin bu kıymetli mesajın için. Çok da mutlu oldum açıkçası. Ali ustacığım, Derince'den sanayide çalışıyoruz. Radyomuz açık. Türkler olmazsa olmazımız. Tüm ustalara selamlar. Bize de bir Türk armağan eder misiniz demişler. Efendim selamlar olsun. Kolaylıklar diliyorum sizlere de. Allah yer ve yardımcınız olsun. Çalan bütün eserleri siz değerli emekçi büyüklerime armağan ediyorum. Hay haline.
1: Kale olsan düşer.
2: Sesiniz huzur veriyor Berna Hanım. Bursa'dan Fatma ben demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz siz de.
1: O yüzden oradan kimin geleceğine dikkat et.
2: İnsan her şeyi kendinden bilir ya. Bakın her şeyi ama. Yani o sözlerin içinde kendimizi buluyoruz. Ve o yüzleşmeye bir de biz şahitlik edelim, ne dersiniz? Hadi en başa alalım bir türkümüzü.

0: Keyifli dinlemeler.
1: Delikanlı, kalelerin en zayıf olduğu yer neresidir bilir misin? Kapılarıdır. Kaleler oradan düşer. Ağaçların en güçsüz olduğu yer, güneşi en az gördüğü yerdir. Ağaçlar oradan kırılır. İnsanın da en savunmasız yeri kalbidir. En kolay oradan girilir. Yanlış insan girdi mi vay haline. Kale olsan düşersin. Duvar olsan çökersin. Ağaç olsan kırılırsın. O yüzden oradan kimin gireceğine dikkat et.

O uçurumdan ayrıl delikanlı. Harcadığın zamanı at aşağı. Verdiğin emeği at. Hatıralarını at. İçini at. Hatta içindekini bile at. Ama sonra ayrıl oradan. Eğer şimdi ayrılmazsan, yarın kavuşacağın hiçbir şey kalmaz. Nereden biliyorsun deme evlat. Kendinden

dostlarım üzülme, hayırlısı der. Hayırda da şer olmaz mı beyler? Önce gün sayarsın, sonra seneler. Kendinden bilir. Bin kısmet gelse gönlünü kuşatmaya, alışırsın yalnızlıkla baş etmeye. Eda gözü yeter seni yaşatmaya. Kendinden bilirim.

Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

uzun zamandır CD'yi buluşturmuyorduk sizlerle. Ah Yar adlı eser hakikaten güzeldi. Çok kıymetli türkülerimizden bir tanesi. Türkülerde bu iki kelime boşuna bu kadar geçmiyor bakın. Çünkü Anadolu'da sevda kolay yaşanan bir şey değildir. İçinde ayrılık vardır, gurbet, bekleyiş. Bazen de insan bütün duygularını sadece iki kelimeyle anlatabiliyor. Çünkü bazen insan içinden sadece su söz geçer. Ah Yar, bir bilsen içimde neler var. Gitti.

Küsmen gerek anlaman için beni yar. Küsmeli tek ağacın. Sığınacağın amansız bir yağmurda aşkla vurulman gerek koyu bir ıssızlıkta. Kimse görmemeli çığlığının sahibini. Kendi sesinle ölmelisin. Sessizliğinle büyüdüğün gibi. Düşürmeli seni birkaç kez. Acımadan yerini bulmamış aşkların. İçinin yangınını aldırmadan kapıyı vurup çıkmalı eksik yaşadıkların. Bir pula satmalı emeğini burkulu pul edip harcadıkların. Anlaman için beni anlaman gerek. Kaç kişiyi yaşarsan yaşa. Kendi yalnızlığındır döneceğin en sonunda. En sonunda görmeyi unutup beklemeyi öğrenecek gözlerin paslı bir cam kenarında. Konuşur olacaksın çiçek mezarı boş saksılarla. Önemsizleşecek bakmaya korkarken başkalarına gösterdiğin sırlar. İşte o zaman kalkacak ellerine çektiğin seninle sen arasındaki sınırlar.

Ölüm gelsin. Devrim Çelik yarışına attığı güzel o canlı performans ile Radyo Çağdaş ile bizlerle birlikteydi. Şimdi ise Hava Öğüt. Bir gönlüne ben sığmadım. Evet, merhabalar, ben Nanım. Kartepe'den Ahmet, ailemle birlikte sofradayız. Radyonuz açık. Türkler sofraya bereket gibi geliyor. Tüm dinleyenlere hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Size de afiyetler olsun inşallah. Resminizi de görüyorum. Özel bir çocuk da o sofrada. Sanırım onun için toplanılmış. Kalbimiz, gönlümüz sizinle diyelim. Çok çok öpün lütfen yarım, olur mu? Cansınız. Şu garip gün. Bu arada Kemal Bey diyor ki ben Giresunluyum. Karadeniz türküleri hiç duymuyorum sizin programınızda. Gurbetteki herkese güzel bir Karadeniz türküsü gelsin demiş. Şimdi öncelikle Kemal Bey'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizin gibi kıymetli bir dinleyicimizi ailemize katmak gerçekten çok güzel bir şey. Öncelikle bizim Karadeniz Zamanı adında böyle sadece Karadeniz müziklerine özel bir programımız var. Hafta içi her gün 16-17 arası Radyo Çağdaş'ta. Ayrıca ben Karadeniz müziğine bayılan bir programcıyım. Gerçekten çok ama çok severim. Sürekli yayınlamayı özen gösteririm. Bir başka konu da şu. Ben sizlerden gelen istekler doğrultusunda yayın akışıma yön veriyorum. Hani siz benden ne isterseniz ben onu çalmakla mükellefim. O yüzden bir Karadeniz müziği istediyseniz onu da yayınlamak benim de tabii ki boynumun borcu. Umarım anlaşmışızdır sevgili Kemal Bey. Lütfen programdan sonra yayını kapatmayın. Nostalji saatinden sonra güzel bir Karadeniz zamanı olacak. Onu da dinlemeyi ihmal etmeyin lütfen. Teşekkür ediyorum. Hava Öğüt'ü dinleyelim. Bir gönlüne ben sığmadım. Sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

bazen insan o kadar sever ki, o kadar çok sever ki, bütün kalbini ona verir. İnanın kendine bile yer bulamaz insan. Seversin, beklersin, sabredersin. Ama bugün içinden şu cümlede geçiverir. Ben bu gönle sığmadım. Evet, güçlü ve işli sesiyle Merve Eksem'de Türk Halk Müziği'nin çizgisinde yorumladığı eserler gerçekten dinleyenlerin yüreğine de dokunuyor. Yani aşkın kaderi, ayrılığın yarası, işten gelen bir sitem işte. Hani bazen Türk dinlediğimizde şu da gelmiyor mu aklınıza? Ben mi fazla sevdim yoksa sen mi eksik kaldın? Hava üç bir gönüle ben sığmadım türküsüyle bizlerle birlikteydi. Salına salına. Evet, Giresunlu Kemal şunu söylüyor, mutlaka dinleyeceğim. O zaman sizden bambaşka bir eser istiyorum demiş. Çok da mutlu olduğunu söylemiş. Evet efendim, yani biz her yöreye böyle her yörenin o canlı ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz aslında Radyo Çağdaş'ta ayrım yapmadan. O yüzden Doğu Anadolu'su da, İç Anadolu'su da, Ege'si de, doğusu, batısı, kuzey, güneyi hiç fark etmez. Hepsi bir, hepsi bizim. Hani yaylam, hani seyrimi. Nurullah Alacayır'la İbrahim Erkan'ın güzel bir diyetini buluşturalım sizlerle. Yine bir Erzurumlu Türk dostlarına armağan edelim. Sonrası yine buralarda olacağız. Keyifli dinlemeler. Bu arada biraz önce sevgili Deniz beni duymamış. Londra'daki arkadaşıma diyorum, çok selamlar olsun diyorum. Aramıza yeni katıldı. Daimi dinleyicilerimizden bir tanesi oldu daha şimdiden. Sevgili Deniz, hoş geldin, sefalar getirdin. Desteğin için, yanımda olduğun için sana çok teşekkür ediyorum bu zor zamanlarımda. Çokça mutlu oldum açıkçası. Biraz kafam karışık bu aralar ama durun bakalım, inşallah her şey düzelecek. Güzel günler bizleri de bekliyor.

0: Bazen bir türkü geliyor ve insana zamanı nasıl geçtiğini hatırlatıyor. Acı drama bakın bu. Bu çok acı bir durumdur gerçekten. Yani insan hayatında bıraktığı izleri kimde ne kadarım diye sorabilecek o acı soru aslında.
1: Üzmüş gayrı seni bu sene.
0: Hayat vallahi bize bu soruyu sorduruyor. Gördün mü? Geçmiş yıllar. Belki de dinleyen herkesin yüreğine dokundu. Bilmiyorum ama çünkü hepimizin içinde geçmişe dair bir hikaye vardır. Vardır yani. Efendim TRT Türkü programında seslendirdiği canlı canlı kıymetli eseri sizlerle buluşturdum. Hulusi Gökmeş'e Gördün mü Geçmiş Yılları adlı eser bizlerle birlikteydi.

0: Şimdi sırada gerçekten yine çok kıymetli bir sanatçı bizlerle birlikte olacak. Evet, Türk Halk Müziği'nin genç kuşak temsilcilerinden.
1: Gözünün görmediği.
0: Onun tam adımı adlı türkü ama şiirli, kendi şiirini katmış sevgili Mustafa Toprak Özdemir. Hadi hep birlikte bir kulak verelim, sonrası yine buralardayız.
1: Gözünün görmediği. Yüzünün bilmediği vakittir bu vakit. Bu vakit sevdaların yarısını düştü, ilin haddini aştı, damlaların pınarlardan taştığı vakittir bu vakit. Demem o ki bu vakit en çok sızlattın, en çok hatırlandın, en çok yaktın. Ruhum bedene sığmadı, meşhul faili en çok hatırlandın vakittir bu vakit. Yüzün yüzümü unutur, özün özümü unutur, gözüm gözünü uyutur da dilim sözünü unutmaz. Ben seni bir türlü unutamadım, eşiktekini, beşiktekini, varlığımı, yarınımı unuttum. Eşiktekini, varlığımı, yarınımı unuttum ulan. Kul Rabbini unutur mu be? Yaradanı unuttum yaradılandan ötürü. Ben seni bir türlü unutamadım, ben seni... Ben seni bir türlü unutamadım, unutamadım, unutamadım.

yine yeniden sizlerle buluşturmak istedim. Sandık sandığa dayalım. Hakikaten bu türkü de benim çocukluğumun anılarıma, hatıralarıma eşlik eden türkülerden bir tanesi.

Merhabalar Senin Bey öncelikle. Diyor ki Berna Hanım, yayınız çok güzel gidiyor. İş yerinde tüm ekip sizi dinliyoruz. Türkülerle büyüyen nesiliz biz. Bağlama sesi gelince insan için huzur doluyor. Tüm Radyo Çağdaş ailesine selamlar demiş. Çokça teşekkürler Selim. Kıymetli ekip arkadaşlarına da buradan selamlar. Çalan bütün eserleri armağan edelim. Diyor ki merhabalar Kartepe'den Zeynep ben. Evde radyonuz açık, türküler insanın kalbini dokunuyor. Hulusi Gökmeşe'den gelen eser beni çok eskilere götürdü demiş. İnanır mısınız Zeynep Hanım, benim de. Yani boşuna türkülerimiz, deyişlerimiz bir milletin, bir toplumun hafızasıdır denilmiyor.

Türk halk müziğinin en genç, en başarılı ve hakikaten akustik müziğe yön veren çok kıymetli sanatçılarımızdan. Bir de Yıldız Tilbe gelsin efendim. Kime kin ettin de giydin anları. Evet, Yıldız Tilbe. Türk müziğinin hakikaten efsanevi isimlerinden bir tanesi ama Türk halk müziği de deyince bir başka yorum katıyor gerçekten. Bir de açtığı mesaj canlıdır. Hadi hep birlikte kulak verelim. Sonrası kapanışımız için buralardayız.

Evet efendim, bugün de Radyo Çağdaş'ta türkülerle güzel Anadolu'nun yürekten gelen sesleriyle birlikteydik. Her eskide bir hatıra, her sözde bir hikaye saklıydı. Hakikaten bazen bir sevdayı hatırladık, bazen geçmişe doğru kısa bir yolculuk yaptık. Çünkü efendim türküler sadece müzik değil, bir milletin hafızası, yaşadığı acıların, sevdaların, özlemlerin dilidir. Yani yüzyıllar önce de yakılmış bir türkü bile bugün hala kalbimize dokunabiliyorsa demek ki o duygu hiç eksilmemiştir. Evet, bugün de birlikte dinledik, birlikte hissettik, birlikte bir türkü size eski bir dostu hatırlattı belki de. Belki bir türkü içinizdeki bir anıyı uyandırdı. Belki burnunuzun direği sızladı, bilemiyoruz ama... Evet, Radyo Çağdaş her zaman olduğu gibi türkülerinizi sürmeye, Anadolu'nun seslerini yaşatmaya devam edecek. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile kentin hafızasını, Çağdaş Sanat Akademisi ile de sanatın, kültürün yeni nesillere ulaşması için çalışmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Berna Uytun. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralarda olacağım. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.

0: Radyo Çağdaş.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

Kar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

olacak. Yavrum İslam'ın ruh teknesinde Türk milleti halli hamur olacak. Firavun gururu hak ile yeksan, Nemrut ateşleri kömür olacak. Onda dikenlikler lale bahçesi, onda çirkinlikler dumur olacak.

0: Dostluğun buluşu
1: en iyi. Kızanlar, bu dağların sahibi kim?
2: Erimiz.
1: Yiğidi kim?
2: Efemiz.
1: Susuz derelerde kavak biter mi?
2: Bitmez.
1: Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
2: Tütmez.
1: Yiğit kime derler?
2: Sözünde durup efesiyle ölene.
1: Korkak kime derler?
2: Sözünden dönen aman dileyene.
1: İnsan dünyaya niçin gelir?
2: Ölmek için.
1: Doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler
2: dertlenip hortlamaya.
1: Var yemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır?
2: Dayak haktır.
1: Yiğitlerde ne yoktur?
2: Merhamet.
1: Korkaklar zeytini nerede döverler?
2: Ağaç dilekte.
1: Yiğitler yağı nerede kavururlar?
2: Zalim göbeğinde.
1: Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızanı olsun mu?
2: Olsun.
1: Şu dualı yatağın böğrüne batsın mı?
2: Batsın.
1: Doğru söylediğinize nasıh tövbesi olsun mu?

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün seli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen öğlen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

0: zaman.
1: Ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, canım ya Hızır. Gözükür olana ne yapsın Hızır?

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor, mihriban.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Sen koşun.
1: Radyo Çağdaş. Diye bir not düşmüşüm. Anlamsız ki o kadar olsun. Bu yazı kimin? Ben neden yazdığımı okuyamam. Alelacele bu yaşamı kim çizdi, kim yazdı bilmem desem o da yalan. Biliriz de açmanın anlamı yok. Biz uzun zamanlar yitirdik ve kocaman dostlar. Yarınları kuracaktık güya. Sevdalar şiirlerde, zulamızda. Kitap oldu çok kez raflarda. Ne kadar da meraklıymışız edebiyata. Peki onca cinayeti kim işledi? Yazdığımıza göre okuyacak ya da biz okursak dinleyecek birileri çıkacak bunları. O zaman fazla iç karartmamalı. Yakaladığımız yerden bu treni atlamalı da içime sinmiyor. Tam sevda şiirleri diye başlayacağım. Masamda camın altında o dizeler duruyor. Hani hak ettiklerini yaşayamayan, adını duvarlara yazıp resimlerini kartpostallara koyduğumuz dostlar. En çok onların hakkıydı yaşamak. Düşününce bugünler burnumuzdan geliyor. Güneşi boyayacaklardı. Olmadı. Yaklaştılar ve yandılar. Yaşamın elinden hiç tutmadılar. Kucaklayan da yoktu onları. Uğruna öldükleri hiç kimse tanımamıştı. Ama göçüp gitmek böylesine acele. Onlara değilse de bana hep ağırdı. İçimden yıllardır hep öldükleri yere dikilmek geldi.

Radyo Çağdaş. Dilime bu türkü, gönlüme bu sevda düştü düşeli yollardayım. Yüreğime çoktan cemre düşürdüm. Seni sevmek için baharı beklemeyeceğim.

başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. Dağ başı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimse aramasa, sormasa beni, sen gelsen yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşımda bir mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi sen dönsen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam sen de olsan yeter. Bende çaresizlik sonsuz kördü. Bende sabır, sende naz. Gündüzden vazgeçtim, düşümde biraz. Bir yüz görümlüğü sen olsan yeter. Duymasa hiç kimse şair gönlümün sende karar kıldığını ve içimin şerha şerha yarıldığını

bir gün duysan bittiğimi, tükendiğimi, çıkıp gelsen uzaklardan korkulu ürkek. Bir incecik dal gibi üstüme titreyerek eğilsen yeter.

0: Radyo Çağdaş. Radyo Çağdaş. Radyo Çağdaş'ta yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon numaramız 325-0404. Etkili tanıtım için Türkülerin Merkezi, Türkülerin Merkezi hizmetinizde. Radyo Çağdaş.
1: Haftanın en çok istek alan eserleriyle Top 20 her cumartesi 12'de dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

dana olur, kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Kendime abanıyorum anne. İnsanlığın damarındaki kandık, insandık, yenildik, çok yaralandık. Şimdi hangi suya vardımsa birbirini boğazlıyor, sığlar. Rüzgarlar havayı kirletiyor ya da esmiyor veya yükünü dağlara çözüyor. Ve bu dağlar serçe parmağı akan pınarlarımızı kurutuyor. Ağaçlar her mevsim sonbahar, ürüne durmuyor. Toprak avuç ayası kadar yüreğinden çatlıyor. Ve karnında zelzeleleri pusuya yatırıyor. İnsanlık sırf bu yüzden dar ağacını boyladık. Sütlü şafaklara kan damladık. Etimizi yedik yoldaşlarla açlık grevlerinde. Her işkence sonrası yaralarımızı yaladık nöbetleşe. Kimilerimiz ölümün orucunu bozdu.

Hava boğuyor, su boğazımda kuruyor. Ekmeğe kursağım düğümleniyor. Geriye aşk kalmıştı. Sevdayı sağaltıcı bellemiştik ya. Orada onarılacaktık, umut bu ya. Ve kursağına haram sokmadan sevdanın, davam gibi, kavgam gibi, yurdum, sınıf kinim gibi, dişim tırnağımla etimi yiyerek, göz bebeğim deyip koruduğum ki, o göz bebeklerimi, kipriklerimde al bir bayrak gibi, alanlara girer gibi, sol yanından çıkarıp dalgalandırarak barikatlara yürüdüm. Daha büyük vurgun yedim. Sırtımdan kör bıçakladı sevdam. Daha büyük yenildim, yerle birdim. Her yenilgide olduğu gibi hatayı kendimde arıyorum. Yine kendime abanıyorum anne.

abandıkça dağılıyorum. Şiire bıraktım da hanıklığımı. Şimdi türkülerim ağladım. Ağzım dilim kurudu. Gülüşümü yuttum, tıkandım. Dudağım mahkeme duvarı. Savunmam kandı. Yaş yeşilliğim yanmadı. Dallarımda ne kalmışsa yağmalanmadı. Cigara sar diyeceğim dostum da kalmadı yanımda. Tütünüm küflendi tabakamda. Her şeyin usanığıyım. Yine kendime abanıyorum anne. Anladım ki bu zıkkım gibi göğsüm avucunda ağan yürekle kendimi ağlayacağım. Ve biliyorum ki hiçbir şey değişmeyecek. Her şey yine yerli yerinde. Yaşamın kendi iç yasası işleyecek. Ne sakala ne bıyığa yaranacağım. Yaşamak biraz da böyle mi anne? Kan gibi susturacağım bu yüreği. Anlayacaksın, bir tek sen anlayacaksın. Susturduğum senin kanının ucudur. Alışamadım diye verili yaşama. Değiştirmek isterken yenildim diye bu kavgada. Yavrum deyip eğilip ak alnından öpecek. Biliyorum, anlamak gibi bağışlayacaksın. Üzgünüm anne. O büyük gün için yeni oğullar doğuracaksın. Sen doğasın, sen ana.

Türkülerin merkezi Radyo Çağdaş artık cebinizde. 7/24 kesintisiz müziğin tek adresi Radyo Çağdaş uygulamalarını iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz indirebilirsiniz.

Kırlangıç türküler kaldı sonbahar mı? Bir de sönümsüz ateşler dudaklarımda, kül kanatlı. Kapkara bulutlar çömelmiş anlamın çatına, kırlangıç göçünden sonra alamuttu. Zülfünün yaylım ateş dökülüşü boynuna, ensene, dudaklarımın değdiğinde o en dellendiğim yerine. Onlar da kırlangıç sürüsü, göçtüler sonbaharımdan. Memelerin ağzımı at koyacak. Yağmurdan bir el gibi yüzüme dokunan bakışların öylece uzak kalacak. Sular buruşacak, Kerbala gece başlayacak. Nasıl da susuzum ölürcesine. Bu kuşluk zamanlarında yahu beni kim avutacak?

Geceler gece geçer, bilmirem nece geçer. Benimki ah vayına, seninki nece geçer. Derdim, gemim, hasretim sen ay Bakı, üreğimin başkenti sen.

olur ne olur, kar olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Dert çeken oldukça türkü var olur. Türküler susmaz kardeşim, türküler susmaz.

sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe.

0: bırak da dolanayım ayaklarına kum gibi, kum gibi ezip geçme.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
2: Son 2, 3, 4.

Garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe.

Sanmak değilse nedir ki sevda? Ben sana adağım, senden gidemem. Seven nasıl gider ki sevdiğinden? Ben sana aşığım, senden gidemem. Seven nasıl gider ki sevdiğinden? Ben sana aşığım, senden gidemem. Al benim canımı, al al beni.

düşman ettin sen beni. İhanetle yaktın bütün gövdemi. Ölsen böylesine acı çekmezdim. Seni soysuz yürek sevda yine. Seydun'a ya bu ihanet reva mı? Seni soysuz yürek sevda yine. Al benim canımı al, al beni.